0: 212 Sterling status. 212 Templar.
1: 2 King 3 Sterling status.
0: 2 King 3 Templar.